kapısın diye var. Sen kuşkunu kalan. Mutlu mutlu sen sefadan biter. Yarın ala tıklatın, kuralı bir dostu parçası.